0: Piye kabare, Kak?
1: Alhamdulillah, iki saku wis rapi, Kak.
0: Iya, Bun. Nanu, kata-katane piye, Kak?
1: Kata-katane, Kak, ya. Tuku bakpia karo serabi. Lanangan setia kudu ning rapi.
0: Jangan masuk, Kak. Jum datang di